Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede fm Peywendip kan bamjumara 0771 240 99 99

0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Esta güebisti bernameyi yasana gorakan dabın. La madu peşkeşkirdini Dana Osman.

Yeterine de geçtim hatta nakoşi korona hat. Bazı kuvvetli de kalabını dam bazı demeli. Sonuçta şu basit. Peygamber de fermi. Vama laka bilisanika fabela. Aga bedi dana de kuvvetli de kalabını dani kuvvetli de tani bi kuvvet. Bala maga bedesi dertine nai bi kuvvet. Başa zamanı koronayı. Ama kız derin dersi de kuvvet beyin. Dersi de bolüti kuvvet beyin. Awanda nakoşi kab arsan nakl davum. Lawane amın korona mhabit. Aga ders bedi maga dani kuvvet ya nau demi kuvvet. یک کشک بس دوخم لگب کات توش دویتن سن بعد سن هم نخوشی ولاد دبوا باش تو فرموده ای مدرسه ما کرد با